aşkı çekemez. Aşka makyum nitilem, garip kümemez. Ben de yan bir işim, senin gibi arkadaş. Dünyanın dert bilmez, söyle arkadaş.